Aldı yüzdü ora mezi. Adam zerni aldam yörep. Ara çoğunum aradan da. Ayan dudup ırlar çoru men. Aldaysa ayan dinlere dire. Ayan dudup ırlar çoru men.